Ebene, Jehoshaphat, Hekaya. Se mumma anyotufuo ne nienim. Na nyuma awutu yenim. Se wunyi nyame aye, na nehumo bo, etimbo ta.